Ey Nasir Rezazi, bagudar ki saat 11 çeyrek derbastı be. Hatta saat 11'da embe evrane. Hijmara telefonu 01 40 05 06 10.

Muzikeke gelek kef hoş. Megodar kir, bernamadan ki Kurdistan zin di berda. Omdikin gelek kilomendene ku dore da jiha gerti hene. Jibu ve ben da telefonin o hene. Jumara telefonin 0-1-4-0-5-0-6-10.

Şeyhan İbrahim Çük Yekran İbrahim Kulye de Şevkhan İbrahim Vela de Kharib eder de Kuşe Bedarman İbrahim Hayya Dünya Koşa Baba Keder Umar Kame Hamyan İbrahim Vela de Kharib Kharistan Etişe Geçme Derde Kuşe Bedarman

Selamı Nurettin Rengber Dorida Anakedi Cihennemi Vanji Kudar Bekin De Eğer ditin daha hazi ve cihabın Hicmara telefonu 01 04 05 06 10

Kayaman, güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen.